Ömer Samet katmam hedevi et kel kalab ispalisa Korem kel tavdiya üste toksin ispada kobrali Sarula loğda, harula loğda Har yarali har loğda